0: Kie.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
3: こちらは Türkiye'nin koe radio des.
4: Zbor va glas otna Turkiye.
5: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
6: İt Türkiye hangi radyoya?
7: Ovda Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

gördüm. Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
3: İnce Ankara Radyo Sedaye Türkiye.

Kadarlı uğarmandar, bugün biz sizlerde 1980-ci yılları Kiçinekey Jeek şaharçasında payda olup, Türkiye'ye tarağan köçe tamağı menen tanıştırgıbız kelet. Birok, etiyat bolunuzdar. Bul jeñil tamak jegenge amdan ıngaylu jana ukmuştuuday daamdu. Siz kudum ele eki kesim nandın ortosundagı sırday rahattanıp yerip ketişiñiz mümkün. Türkiye'deki köçe tamaktarı programımızda biz bul jerdin tez jasalgan birok amdan daamdu tamaktarın tanıştıruunu ulantabız. Bugünkü menüda hayvalık tost bar. Kadırlı garmandar, hayvalık tost dünyadaki en daamdu sandviçlerden biri bolşu mümkün. Albette anı tatıp körbey turup, tak çeçim çıgaru mümkün emes. Andıktan algaç hayvalık tostunun emnekenin çoğu bilip alalı. Bul jerde salttuu hayvalık tostu jana, tarağan sayın payda bolgon popülyardu versiyalarının ortosunda

Assalamualaikum, hürmetlik radyo anlıqçılı. Anlavatkınınla TRT'nin uyğurca anlatışı. Hazır, Ankara vaxtı 3'ten keyin saat 1, ürümçü vaxtı 3'ten keyin saat 4.

Esselamu Aleyküm Mühterem Anlıkçılar. Bugün biz Gazze açlık, şirki, gayret, irade ve insaniyet degen teması da Gazze yaşları hakkında toktalımız. Yaşlar degen de bir cemiyetinin ötmüştüki miraslarının zemesi yalgan, bugünün küçüge vekillik kıladığan ve kelgüsüge ümit bağışladığan intayın herkaçan bir türkün kişiler közü tutulur. Bir cemiyetinin yaşları meşel kötürgeçilerdir. Ular bir evlat aldınkılardan tamamlayılmagan arzu armanlarının meşelini götürüp mağdur. Bu arzulardan şekli ve mahiyeti bolsa, evlatın evlatka miras kalıdıgan ve bir milletin kimliki deb karalılgan mefkure edinti şeklini oldu. Aldı bilen mefkurenin nimi kellikige ve onun özü tevab olgan cemiyetke, şundakla şu cemiyetin yakini ve etrafıga, ahırda pütkül insaniyetke kandak təsir körsüğalıqı kıskıca nezar salaylı. Biz mefkure edip ataydıgan narsa bir cemiyetinin dünyaya kandak karaydıgalıqını, nemig içindigalıqını ve kandak kelgüsünü halaydıgalıqını belgeleydi. O kalaymıgan pikirler emez, belki birbirine bağlanan sistemilik pikirlerden terkip tapıdı. O yol kerset küçü bulgaçka, biz kandak cemiyet buluşumuz gerek degen sualga cevap verdi ve nişanlarını belgeleydi. Mefkure insanı hareketge itekleydi. Siyasi ve ictimai hareketlerge yönüş verdi. Mefkure, yakşı bilen yamanını, doğru bilen hatanı ayrıydıgan kompastır. Gazze'de bolsa bu kompas insaniyetini göstermekte. Hınemse, vabadarlık

Muhabbet, gayret ve irade bilen pişkan, vatan davası bilen baştaki tacı aylanan insaniyet mefkuresi gerilen bir coğrafyaya, yani Gazze'ye geçilir. Sıralıya'nın 2023 yılı Öktabir'de başlayan Irak kırgıncılığı bu küçük yine zeminde dünyanın vicdanını kaylandırdı. Dünya esirlerden biri kamal kılınıp, üstü uçuk türmeye kaylandırılan Gazze'de kırgıncılıkların türlük usullerine şahit oldu. Havadın ve kurukluktan kılınan eğer bombardımanlar, uçkular, mergeller, açarçılık, susuzluk, özgürlükçen havarayı, yağmur ve kelkü. Kulasılgende kullanılan her bir usul ve mecburlanan her bir şarait insaniyetke karşı eğer cinayet karakteridir. Hemen herisi ki karmayı Gazze'nin yanında mezmut kılıp tutup durup atkan en muhim amıllarından biri Gazze yaşlarıdır. Erkillik, vabadarlık ve karşılık körsüsü ruhi bilen çoğun bulgan bu yaşlar, özlerine tanılgan kırkınçılık ediyesine karşı insaniyetinin yüzünü yoruk kıldı. Biz intayın küçülük ve küreşten halkımız. Bu sözleri bilen özünü ve milletini tanıştırgan 18 yaşlık Bera El Cercavi. Bera El Cercavi 3 yıldan beri devamlı çalışan eğer şaraitki karmay 67.19 numar bilen toluk otur mektedini pütürgen. Hem de bu muhabbetki defterinin ornağın karton kaygaz işletip erişken bir pelestili kız. O tevrenmez gayret ve irade bilen parlap durgan yüzü ve özü işinigan avaz bilen muhabbet hikayesini mondak söz eberdi. Bu uğruşta intayın eğer şaraitlerde yaşadım. Hiç kimden beri bu seviyeyi için arzu kılattım. Arzuyumlu emelge aşırışını halaytım. Uruş, bombardıman, açarçılık ve kahetçilik bar şaraitler asıda zihin koyup okşum intayın tesliydi. Ama benim çın turuşum ve iradem bunların hemisinin üstün geldi. Ben teriştim ve okşumu damlaştırışta çın turdum. Çünkü ben bu başka okuşlara okşaş bir öyde kalem ve defterlerim arzıda buluşunu arzu kılattım. Elbette. Ama ben karton kaygazdan başka hiç nime tapalmadım. Bera'nın tartkan kıyınçılıkı pekat defter kemçilikle emesiydi. O uşkullardan toktumaylığa şavkını, uykusuzluk ve tok yokluğunu tılgalgan dinkin Polattek Mustakim avazdan mındak dedi. Gepimle pütkül dünya halkıge yetkülüşünü halaymen. Biz Gazze rayonunun kişileri, küreşten milletmez. Küreş bizden kıyımızda var. Könlümüzge pükken nişanını çokum emelge aşırmaz. Çünkü biz nişanımızga ehmiyet verimiz. Ve Hudayim buyursa bunanga yetimiz. Bu sözler özümü bir okuyucu bulgan muallimden ders edip, özü yeni bir okuyucuya muallimlik kılıp hem özünün hem de cemiyetinin ictimai terakkiyatına töhfe koşkan aran 18 yaşlık bir kızdan uçuruyordu. Kitabım biz duç kelibatkan 7 çoğunkur 40'lıktan perzentidir. Bu ölgeliler kutuldu. Kutulgallar öldü. Namlık kitabından yaşı Abdüri Aya Ebu Nasır'ın sözüdür. Aya Ebu Nasır Gazze'nin yaş kızı. O bir keçidila bütün aile azaları ve tukallarından ayrılıp kaldı. Onu hayat tutkan dersi bolsa kağız ve kalem oldu. Bir ailem ve arzularım var idi. Onlarının hepsini bir dakikada, karangu ve azaplık bir keçide yok attım. Korkunç ve ölümge tolgan şu keçide bizden beş kavetlik aile binamız bombardıman kılındı ve ailemdekilerin hepsi şehit oldu. Ölgeller kutulgan, tirik kalganlar bolsa, ruhi cihetin ölgen haletini bayan kılgan kitabım, biz duç kilibatkan kırgınçılıkla mahsuludur. Panahını alaydıgan hiç kandak cahim yok idi. Şuna yazıkçılıkla tayandım. Yazış korkunçımını, azabımını ve yalguzluğumunu kuşaklıgan birden bir hareketim oldu. Umu yüzmünlgan gazeliklerge okşaş, yaltıraktan yasalgan bir çidirada yaşaydı. O panah cahim deyip adıgan çidir, yazının tomuz sıkıda cehennemge aylandı. Kışta bolsa yağmur suları bilen tolut ve muzdak şamallar hiç kandak tosalgısız girip onun sonakları geçe ütüp getirdi. Aya çeken her bir azabını hatırlaşını talet. O salapet, sevir ve küreş ruhi urgup durgan bir çırayı bilen sözünü mundakta anlaştırdı. Kalimem benim birden bir koralım buldu. Bundan keyin sözler hayatka ve ümitke aylandı. Beşimden ötken hemen dersini yazışka başladım. Yazış benim birden bir bihetler meşgulatım idi. Aya Ebu Nasır sığınışının, korkunçının, açarçılıktan ve aç koyuluşunun azabını yazdı. Onun sorgan suali, nahakçılıkka, zulümka ve kırgınçılıkka karşı naliydi. Çedirinin nimik elkin bilemsiler, rahit ve yaltıraktan yasalgan bir panahçay. Çedir bizden birden bir üyümüz, birden bir yaşaş makanımız, birden bir oyun meydanımız. Ben hemişe sorayım ben, kaçan kıca çedirde yaşaymış, Gazze halkının bu azabı kaçan tügeydi? Gazze rayonu da yıkılığı tüketi. Küçük Ali bolsa operasiya üstüledi. Operasiya yanına devamlaşmakta. Ali'ye narkoz kılınmay operasiya kılınmatıdı. Tığının her bir tekişi onun ruhini zidile batıdı. O allı kaçan ağırlıktan özünü yok atkan aletti.
Yani bir tarafından İsrail'e rayonu boşta şakıda agahlandırış vermekte. Yaşanan sağlık

Техника ақиқатан hayatımızı asallaştırıp atandı, ya ki biz sezmesten bizden baş kurulgan körünmez küçüke aynıp kaldı mı? Bir gün içinde kaç etim bir minut deyip telefonumuzga kolumuzu uzartımız. Siz teknikini kontrol kılıp atamsız, ya ki o sizini kontrol kılıp atamdı. Esselamu aleyküm mühterem anıqçılar. Bugünkü podcastımızda hemimizge yakındı münasifetlik bir tema, yani rakamlık dünyanın hayatımızdaki oranı üstüde toxtalımız. Üzlüksiz kiledigan uqturuş ilanlar, künsiri eşi batkan ekranga qarash vaqti ve birer nersiden kemi qilib atam demen degen tuyg'ular arasida kontrolning kimdi ekanligini qayta o'ylangan vaqt aldı burun yetib keldi. Biz raqamlik minimalizm usuli orqali texnikini hayotimizdan butunlay chiqarib tashlamagan holda qanday qilib texnika aniq, muvozinatlik ve nishonlik ishlatgani bo'ladiganligini birlikte analiz qilamiz. Hozir hamma odam yanchuqda go'ya raqamlik kainatni ko'tarib yuriyotdi. Shunaqa emasmi? Bu bolsa hayatımızdan ekimini zor derecede özgertip atıdı. Etigende uyğandığan haman telefonuna karaş, demalgan her bir dakikada ictimai taratkularını matılaş, bazı da köngül yetiştirin bekerek bir xil istimal devrilikiye aynım kılıp atıdı. 2023 yılı Avrupa İttifakı dairesinde ilip verilgan bir tatqiqatı körsülüşse, rakamlık minimalizm usulunu kullanan kişilerinin ekranı karaş vaxtı otura hesap bilen 20% azaygan. Bundan bilen hem ruhi sağlamlık hem hizmet turmuş tamponluğu da görünerlik yaxşınış bolgan. Rakamlık minimalizm degen zadi neme ve onu hakikaten emelge aşırıqılı bulamdı. TRT Haber kanalı Klinika Psikologi İrem Akyüz Çaylak bilen bu sorular doğrusu da söhbet etkizdi. İrem Akyüz Çaylak hem balılar hem çoğunlar için muhim agahlandırışlarda buldu ve teknikiden pütülle vazgeçmeyen halde muvaziniyetlik paydalanışının yollarını körsüp verdi. Kinemize bu kızıkarlık sohbetke kulak salay. Rakamlık minimalizm neme? O neme üçün muhim? Rakamlık minimalizm hayatımızdan merkezge texniki nemez, belki özümüzden kıymet kararışlarına koyuşunu tähkidlaydı. İrem Akyüz Çaylak bu usulunu mundaq tasvirlaydı. Rakamlık minimalizm şahıslarını rakamlık kurallarını işletkende anlık ve tallaydıgan buluşka rehbetlendirdiğin bir pelsebe. O şahısının özü işletilgan rakamlık kural ve faaliyetlerinden çıkarasını belgelişini, öz tallışı bilen özü kalgan vaqtta bir işka dikkatinin yığışını, onun şahısından bəxt saadeti ve terakiyatını kullayılgan şekilde buluşunu tavsiye kıludu. Kısqısı, ekranlarını hayatımızdan pütülay çıxırıp taşaşının ornığı, nemege, neme üçün ve kançılık vaqt karaydıqalıqımızını biliş imtayınmayın. İlan uxturuş yamğuri ve FOMO telefonlarımızdan toxtumay sayılışı her bir ilan kelgende içimizde payda boludugan çoxum karışım kerek digen tuyğu. İlan uxturuşlarını takip etken takdirdimi daim zamanın kendi

de kaldığımı kandak diyen hissiyatını başını keçiremez. İrem Aküz Çaylak'tan karışça bu ahval biz planlamagan vakitlerdimi bizni ikranga başlaydı. Daim torda buluş besimi ve yanılıklardan habersiz kılış korkunçı işiltilip atkan rakamlık üskünini kayıt tekşürüşge sebep oldu. Bazı tatbikatlarda bulup mu yanılıklardan habersiz kılış korkunçını yukarı seviyede his kırılgan kişilerden ilan uxturuşlarını takip etken taktırdımı telefonlarına burun kığı okşaş yakı tekimi köp paraylıqalıqı körülgen. Torda buluş besimini ve yanılıklardan habersiz kılış korkunçını güçlük his kırılgan kişiler için öz özünü aram tapkuzuş ve öz özünü tizgirleş maharetlerini yetildirişi şəxsi mənbədlərgə yüzlənişi, ya ki turmuş iqtidarga təsir yetküzdüğən əhval bolsa, mütəxəssislərdən yardımını ilişi önümlük buluşu mümkün. Endişe derecesi ve ekranga qaraş vaxtının uzun buluşu həm cismani həm də ruhi cəhətin çarçıdır. İrem Aküz Çaylak bulupma balılar ve ösmürlerde bu bağlanışına inak körüldüğalıqını, atanlarının ballarının ekranga qaraş vaxtının yakından közü çekirəklikini eydir. Bolup mu torda oyun oynaş, televizor körüş ve ijtimai taratko işiltiş vaxtının işip getişi bilen endişe arasıda münasebet barlığı körüldü. Bunundan başka balılardaki ekranı karış vaxtı bilen depresiyasiyene tetkik kılgan hizmetlerden hemisi dedi güdek ehmiyetlik bağınışları tepilgan ve balılardaki ekranı karış vaxtı bilen depresiyasiya arasıda yukarı derecedeki inek bağınış barlığı körüsülgen. Bu sebepler tüpeyliden 101 ihtimallıkı bulgan depresiyasiya ve endişe alametlerinin aldığını ilişki için atanlarının ballarını ekranı karış vaxtının gözetişi tavsiye kılındı. Rakamlık detoks kısa aram ilişki tüptün hal kılış çağrısı mı? Rakamlık detoks, yakınki yıllarda moda bolgan bir ikim bulup, künlep telefon işletmesliki okşaş keskin usullarını öz içi kalıdı. İrem Aküz Çaylak'tan karışçı, bu vakitlik aram ilişki prosesi yartı belgeni bilen, hayatımızdan başka sahalarda tüzeş ilip barmasak, uzun moddetlik hal kılış çağrısı bulanmasak mümkün. Şəxslər bu detoks usullarını qolunuş arqılıq, rəqəmlik adətləri üstədikə kontrolluqına qolığa kəltürüşünü, üzlüksiz torda buluş bilən münasibətlik ruhi ciddiliklini yengildişini və texniki bilən texima sağlam münasibət orantışını məqsəd qılıdı. Rəqəmlik detoks cəriyanıda ictimai taratqılardan yıraq duruş, kişilər his qırılığan yetərsizlik və qanaat qılalmaslıq duyğularını azaytış mümkün. Amma əksicə rəqəmlik detoksinin xuşallıq, turmuşun razı buluş və ruhi besim üstədə körünərlik təsir yoxluğuma eniqlandı. Ekranga qaraş vaqtını azaytishni başlash uchun tunji qadamimizni qayerdan başlashimiz kerak? Bu masalada odatda asta-asta bo'lish prinsipi tavsiya qilinadi. Raqamlik minimalizmning tunji qadami bizning haqiqatan qaysi applarga ehtiyojimiz borligini tonib yetish. Zarur bo'lmagan applarni o'chirib yetish. E'lon uqtirishlaridan taqash va kunning ma'lum vaqtlarini internetsiz o'tkazish doim tavsiya qilingan kichik, ammo unumli qadamlardir. İrem Aküz Çaylak bu tavsiyelerden başka yana öz özünü aram tapkuzuş ve öz özünü tizgirleş maharetlerinden mühimliğini tekitler. Öz özünü aram tapkuzuş maharetlerini yetildiriş intayın mühim. Öz özünü tizgirleş maharetlerini yetildirişme bizge yardım kılıdı. Mesela biz anı kaldı kılıdığan pahaliyetlerini tallab, şununla yüzlensek boludu. Kılmaydığan pahaliyetimizde mi bekitip, onun için vakit belgelesek boludu. Bu yollar arkalık kişi özünü güçlendirip, rakamlık üskünlerden takabül turuş usulü ya ki keçiş kuralı süptüde işildişinin ornağı akitip ve anı kaldı öz kızıkışlarına yüzünlüğün üskünün süptüde işilteleydi. Xoş, ondaqda texnikinin kontrolluqını qanda qılıb qolumuzga alalaymız? Əgər siz texnika mənim kontrolluqımdımı, ya ki mən texnikinin kontrolluqımdımı deyib oylavatqan bolsanız, təvəndiki bir qanca əməliyyə qədəmini sınab yaxın. Birinci, telefonunuzdaki əplərini közdən keçirin. Daim işlətməydiğən, ya ki sizgə paydisi bolmağan əplərini öçürüb etin. İkinci, ilan uxturuşlarını çəklən. Pəqət mühim əplərdilə ilan uxturuş oçuq bolsun. Qalqalarını avasızıqa toğırılab qoyğınınızda dixtinizini qoğdab qalalaysız. Üçüncü, kündilik ya ki həbdilik çəklimi bekitən. Məsələn, kündüge bir saat ictimai taratqı ya ki həbdədə bir gün torğa kirməslik digəndək nişallarını bekitən. Törtüncü, həqiqi hayatdaki alaqıqa əhmiyyət verin. Kişilər bilən 100 liranı vaxt ötküzüş, ictimai taratqı işiltişini təbii halda azaydır. 5. Başqa qızıqışlarını tepiş. Tən tərbiyə, muzika, qol hünərvənçilik ya ki başqa xizmətlər telefonunu qolunuzga iliş qitim sanının tüvəldir.
texnika hayatımızın bir parçası. Ama hemisinin buluşu şart emez.

Kontrolünü kaytırıp eliş əməliyyatı özümüzden qolada. Anlı kalda kiçikini qədəm taşlar, çoğun özgürlüklerden başınışı bulalaydı. Belki bugün aşı başınış günüdür. Qandaq deyisiz. Möhtərəm anlıqıcılar, bugünkü podcastımızda muşu yerdə axırlaşırmız. Bizge kulaq bərgəlikanlar için köp rəhmət. Yeni podcastımıza görüşürüz ki, selamat bol qayıslar.

0: Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
1: Эфирде Türkiye Ovası.
2: Gepleyer Türkiye'nin Teki Radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
8: İni adala Radyo Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este Radio Voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
13: It Turkiye Hangya Radio ya.
6: Ovde Radio Glas Turkiye.
14: Turkiye öne radiosu.
6: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
15: Turski ulični ukusi.

Yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken,

Yoktuluk jitmeu turunda söylegenden soň ol quruş köpük tawuşy bilen bulay dedi. Sözlerimde bütün dünya halklarına jitkirge tilim. Biz Gaza sızığının kişileri, soğuşşan bir millet, kürüşü konubuzda var. Biz niyetlegen nersege erişebiz. Çünkü biz maksatlarımızga ihtibar etebiz hem Allah ruhsatı bilen olarga erişebiz. Bu yollama okutuşçası başka okuşu bulgan. Özining de başka bir okuşuğa bilim berip, şahsi hem sosyal yoktan oňay ösüşge ýerdem etken bary tek 18 yaşındaki yaş bir kızının sözleri. Minim kitabım, biz kişirgen tiren genotsidning bolası. Bu sözler Ülgen Kutuldu, Kutulgan Öldü isimli kitabın yaş avtoru Aya Ebu Nasir'niki. Aya Ebu Nasir, Gazadagi yaş bir kız. Ol bir tün içinde bütün gailesin hem tuğanların şahit etip yoğaltı. Onu isen koldurganlarsa qağaz hem qalam buldu. Benim gailem hem hiyallarım bar idi. Min onlarının barısında küz aşıp yumğancı, qarangı hem gazaplı tünde yoğalttım. Qorku hem ölüm bilen tolı şol tünde. Bizim 5 katlı gaila binabız hücumge döşar buldu. Hem benim bütün gailem şahit gitti. Minim kitabımda ölgenler kutkarıla, kutkarılganlar ötürle degen hal süratlene. Ol, biz kişirgen diren genotsidning bolası. Minim sığınır orun yok idi. Şuna göre min yazuğa köçtim. Yazu minim korkuğumnı, avrutuğumnı hem yalqızlığımnı qalu etken birden bir ğamel bolup kaldı. Yüzlerce min gazeli kibik. Ol da Naylondan işlenken çatırda yaşay. Ol, özünün birden bir sıyını oruna dibotağan çatır. Jeynin istiliginde jahannemge eylendi. Kışın ise yağmur suu bilen doldu. Bozlu jel işke jeñilgine isip, süyeklerine kadar ötüp kirdi. Oya keçirgen her awrutuny dokumentlaştırırga boldu. Şıdamlık, sabırlık hem kireş kuşulgan yüz bilen ol, bulay dip duam etti. Kalemim minim birden bir kuralıma eylendi. Şul vaqıttan başlap sözler tırmışka hem ümitke övrüldi. Min keşirgen bar nerseni yaza başadım. Yazu minim birden bir sıyınu orunam idi. Oya Ebu Nasir sağınu, korku, aşlık hem meşakkat gazabı turunda yazdı. Ol birgen sırav qadırsızlıkke, cebirlevge hem genotsidqa qarşı yol varış idi. Şotır nerse ikanın bilesiz mi? Tokumadan hem naylondan işlengen sıyını orunu. Şotır, bizden birden bir yurtıbız, birden bir yaşı orunıbız, birden bir uyan meydançığıbız. Hem min her vaqat sorayım. Biz şatırlarda köp mü yaşayacak biz? Gazı halkının gazapları kayşan bitecek. Gazı sızığında yağılık bitti. Kişkine Ali ise operasiya istelindi. Operasiya ele de devam etti. Ali'ye narkozsız operasiya yasalı. Skalpelinin her suğu ona biknik ağırtu biri. Ol indi köptenden onun yoğaltkan vazgeyette. Bir yoktan İzrail yine bu rayondan gitar işini kizetüler yosi. Sayıq abi yeri olmay, ona moşuna girek. Genotsidde oyaqların yoğaltkan yaş enezde qapat-qapat köşünüçüler arasında. Ol bir nesede eytirge ağızın aşmilegin tüzümlegi bitkeş. Yüzündegi kiyerinkilik onun nişik gazaplanuğun kürsede. Ona da başına gerek, lekin yoğulluk yok. Qız yaşları bu mümkün bulmağanlıktan mümkünlükler buldura başladılar. Edegiz, qızının yaşlarının bir sibilen tanışık. Ol, üs işinin tabiqatka, hizmetkarlarının selametliğine hem eylene türen muhitka ne derecede ziyanlı buluğun tulsınca anlay. Ol, muhtajlıktan ümit tuturuşu yaş kişi. Biz, пластиктан яғулық әм құяш энергиясы жетіштіребіз, де ол. Мұның біздің сынаметлігі біз, әйлені түрі мұхит әм үлік шөп-шар әм құрқын

0: сотна Түркия.
1: Эфирде Түркия Овозы радиосы.
2: İt Türkiye hangi radyoya?
3: Oldu Radyo Blast Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Fahito Dudrome, Sin Türkiye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџан кара радио садаје Турција.
13: Да Турција ганг радио да.
14: Хосуме Турција и дајне радио гајане.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovado Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
5: Gepleyer Türkiye'nin Tetiği Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
14: Edo İfonitis Türkiye.
0: Oldi Radio Glas Türkiye.
9: Gidere bir amuriyet Türkiye.
11: İni adala Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Türkiye.
10: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
8: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye